Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.

gözyaşlarım hep sana olacak, sarılışlarım boş ver, boş ver.

Bu kadar mı kolaydı sevmek? Saymadan yıllarını vermek.

Radio S. S. S. Gün çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trend Yol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trend Yol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği her zaman yanınızda.

sevgim sözlere sığmaz. Anlatamaz tutkularımı çiçeklerin ne rengi ne de kokusu. Gerekmez ya bize şiirler, şarkılar. Biz iki deli, belki bir başka çilek mevsimi.

0: gündüz. Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
1: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
4: iyi finans. Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
5: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
6: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.

yolları tek başına geçemez. Bir yanı gidiyor bir yanı kal, bir nefes al içimde kal. Yakaladım seni.

Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam.

0: Reklam. Radyo S. Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
5: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
0: Reklam.
6: Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
7: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
8: Mahmut'la

0: 11 saatler hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası ve bugün de en amütenayi muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, 12'ye kadar radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla perşembe gününü öğlenle buluşturacağız sizlerle. Haftanın uzun günlerinden bir tanesindeyiz efendim. Perşembeler biraz böyle sendromlu geçer. İkinci pazartesi olarak da değerlendirebiliyoruz biliyorsunuz. Böyle bir gündeyiz, dışarıda gayet sıcak bir hava var, inşallah güzel bir gün olur. Gelin 2 saati beraberce paylaşalım. Sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız devrede. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.
1: Bursa Radyo S.

Samsung Radio SS. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Ege Karanlıktan Aydınlığa radyonuzdaydı. 2026 versiyonuyla. Hoppa. Efendim bakınız, geçtiğimiz günlerde bir iş ilanı vardı, ondan bahsetmiştik. İzmir'de bir firmanın kadın aday üzerindeki talepleri. Dekolte tercihi olmalı falan filan diye böyle bir şey vardı. Sonra ne oldu? Kayboldu gitti o ilan. Efendim bir başka iş ilanı yine. İstanbul'da çığır açan bir iş ilanı denmiş efendim. Bakınız. Şartlar yapılabilir, uygulanabilir. Takım elbiseyle boş boş gezinirseniz asgari ücretliden çok kazanabilirsiniz diyorlar. Ya. Bir üniversitenin günlük iş bulma grubunda paylaşılan sıra dışı iş ilanı sosyal medyada gündem oldu. Esenyurt'ta bir organizasyonun kalabalık görünmesi için 2 saatliğine takım elbiseyle boş boş gezinme işi için 1500 TL teklif edildi. Güzel, güzel, 2 saat iyi, güzel. Sigortası var mı? Sosyal medya platformlarında hızla yayılan bir iş ilanı görenleri şaşkınlığa uğrattı. Bir üniversitenin mesajlaşma grubunda paylaşıldığı görülen ilanda bir organizasyon için aranılan ilginç eleman profili dikkat çekti. İş arayan varsa arkadaşlar. Gruba gönderilen mesajda Esenyurt'ta düzenlenecek bir etkinlikte mekanın sönük kalmaması ve kalabalık görünmesi için figüran katılımcılara ihtiyaç duyulduğu belirtildi. İşin tanımı ise son derece net bir dille ifade edildi. Bak, yarın saat 14-16 arası. Esenyurt'ta bir organizasyonda takım elbiseyle boş boş gezinme işi var. Organizasyon dolu gözüksün diye geziyorsunuz sadece diyor. Mesajı var, bir dakika mesaja bakalım. Evet, yarın saat 14-16 arası Esenyurt'ta bir organizasyonda takım elbiseyle boş boş gezinme işi var. Organizasyon dolu gözüksün diye geziyorsunuz sadece. 13.30'da orada hazır olmanız gerekiyor. Ücret 1500 TL. Güzel. Etkinlik alanında saat 13.30'da hazır bulunulması gerektiği belirtilen ilanda sadece 2 saat sürecek boş boş gezinme mesaisi karşılığında kişilere 1500 TL ödeme yapılacağı açıklandı.

1500 TL kazanabilir. Eğer bir kişi bu işi standart bir mesai gibi günde 8 saat yapabilseydi, günlük kazancı 6000 TL'yi, aylık kazancı ise asgari ücretin fersah fersah üstünü bulacaktı. 8 saate niye 6000? Ha şey, araya molayı da sokuşturuyor, tamam. Yok. Kim bu? Editör kim bunu yapan? Sizin matematik kötü, editör arkadaş. Bence kötü yani. Düzeltiyorum, doğru doğru, ben saati 1500'ü, tam 2 saat 1500, 750 olur. Tabii böyle bir iş yok yani, bu anlık bir durum. Hani orada evet, biraz da anladığımız kadarıyla bu organizasyonu yapanlar bir açılış falan gibi geliyor bana. Biraz da gösteriş meraklısı. Hani kalabalık görünelim yani. Onca para verdik. Nedir buradan 20 kişi gitse? Bir yerde şey vardı biliyorsunuz değil mi? Mevlid grubu. Sosyal medyada onlar da çok popülerdi. Mevlidlere şeyler var mesela. İşte şurada mevlid var arkadaşlar. Tavuklu. Sırf mevlidlere yemek yemeye gidiyorlar. Veya işte şey vardı hani mesela ağlamalı şeyler var, organizasyonlar var. Gidiyorsun ağlıyorsun orada, onun karşısında para falan. Bunlar vardı, bunlar ciddi ciddi vardı yani. Muhtemelen hala da var. Bir ilde, hangi il olduğunu hatırlamıyorum. Şu an böyle bir Facebook sayfası vardı. Orada bu ilanlar paylaşılıyordu. Şu gün şurada şu mevlid var. İşte tavuk döner ayranlı. Organize olup millet mevlid mevlid geziyordu karnını doyurmak için. Bunları da gördük yani biz. 10.25 saatler. Efendim, perşembe günü paylaşıyoruz. Oo, Mehmet abi fotoğraf göndermiş, adam yine sporda ya. Mahmut günaydın demiş. Günaydın abi. Vallahi yine yaz kış demeden adam sürekli sporda. Ben de spora başlayacağım inşallah. Yani hele şu işler bir düzelsin. Bize klasik kaçış mantığı bu. Sevgili Hasan, günaydın Mahmut Bey, mutlu sabahlar dilerim demiş. Günaydın efendim. Tuncay Bey'e selamlar lütfen diyor. Gelmedi ki de. Dün yayında yazdım ama cevap verme gereği duymadı demiş. Yaşlı yaşlı. Fark etmemiştir onu. Sen de şey yapma, ben uyarırım bugün. Dıp dırı dıp dıp. Söylerim uyarırım. Bir adet... Ben söylerim ama sen benim söylediklerimi ona söyleme. Yani dinlememe ihtimalini şu an düşünüyorum. Belki daha hani radyo falan açmadıysa. Aramızda kaz. Her şeyi her yerde konuşmamak lazım. Her doğru her yerde doğru değildir. Bakın bu çok önemli Hasan Bey. Bazı doğruları bazı yerlerde konuşursak o yanlış olur. Bir Tuğba Özerk dinleyelim, devam edelim sonra.

0: Allah Allah. Sever misiniz Zeybe'yi? Yalnız bu İzmirli kızlar üzerine yapılan şarkılarda niye böyle bir bitirim havası oluyor? Denizli kız kızı deniz kokar böyle bak. Efeler mefeler abi. Niye? Bak Sezen Aksu'da da vardı. Sezen Aksu'nun şarkısını bir düşünün. Şu an tam sözleri aklımda değil ama. Onda da öyleydi yani. İşte topuklara yersin, topukları yere sert vurur falan. Böyle bir şey yani böyle bir hani bitirim abi. Neden abi yani her yerde hepimiz aynıyız sonuçta baktığın zaman. Çok şey yapmaya gerek yok ben. Çok da şey yapmaya gerek yok. Peki efendim telefonlarda ya da işte telefonlarda da kullanıyoruz da bu arabalarda falan navigasyonları kullanıyoruz. İşimizi de kolaylaştırıyor. Ben en azından kullanıyorum. Ama işte dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle bilmediğiniz yollarda giderken çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Neden diyecek olursanız bakınız navigasyon yanılttı, dere yatağına uçtu. Zaman zaman böyle şeyler duyuyoruz. Geçmişte de benzer kazalar olmuştu. Hem Türkiye'de hem de dünyanın farklı yerlerinde. Bakınız Bursa trafiğinde yürekleri ağza getiren kaza 11 Eylül Bulvarı üzerinde gece yarısı yaşandı. Edinilen bilgilere göre 19 yaşındaki TG'nin direksiyon başında olduğu otomobil, iddiaya göre navigasyonun rotayı yanlış göstermesiyle bir anda kontrolden çıktı. Şimdi arabaya baktım bir anda şey hani böyle otomatik pilot hani şeyler var ya böyle yeni nesillerde. Bende yok ondan. O yüzden tam olarak bilemiyorum. Tam olarak anlatamıyorum. Hani öyle bir şey mi? Yok araba hatta araç benimkine de benziyor. Direksiyon hakimiyetini kaybeden genç sürücünün aracı refüjdeki güvenlik bariyerlerini adeta bir kağıt gibi parçaladı. Kontrolden çıkan otomobil metrelerce yükseklikten dere yatağına düştü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bak dere yatağında yan yatan araçta sıkışan genç sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk sağlık müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan TG'nin tedavi altına alındığı öğrenildi. Çok geçmiş olsun bu kardeşimize öncelikle. Kaza sonrası dere yatağına saplanan otomobil bulunduğu yerden çıkarılmak için çalışma başlatıldı. Bölgeye çağrılan kurtarıcı vinç yardımıyla dere yatağından alınan araç çekiciyle otoparka götürüldü denmiş. Neyse yani o önemli değil. Önemli olan hani cana bir şey olmasın. Yaralanmış inşallah çok ciddi bir şey yoktur. En kısa sürede sağlığına kavuşur. Ama işte bakın ne olursa olsun hani teknoloji ne kadar ilerliyor olursa olsun yine de bir noktada hani %100 güvenmemek gerekiyor. Buradan bunu anlıyoruz. Çünkü farklı farklı yerlerde de benzer kaza haberlerini duyduk. Mesela bir tane tam hatırlamıyorum Avrupa'da bir yerde programda da okumuştum ben onu. Amerika'da hatta Amerika olması lazım. Bir araç yani köprü olarak gösteriyor navigasyon orasını. Sürücü gayet normal devam ediyor normal serinde. Ve köprü yok orada. O mesela o kazada sürücü hayatını kaybetmişti. Hani navigasyonda sonuçta fotoğraf çekerek falan yapmıyor o işleri. Yani fotoğraf da çekiyor ama hani senin gitme durumuna göre mesela o yol kullanılıyorsa bakıyor ki o yapay zeka falan ha burası tamam aktif diyor. Yol olarak gösterebiliyor ama her ne olursa olsun işte bazen böyle yanlışlıklar da oluşuyor. Aman geçmiş olsun. Tamam evet navigasyon önemli, kesinlikle önemli özellikle bilmediğiniz bir yerde giderken. Önemli ama her ne olursa olsun gözümüz kesinlikle yolda olmalı. Yani navigasyona %100 güvenmekle olmaz. Aman dikkat arkadaşlar bu uyarımızı yapalım. 10.33 saatler Radyo S'te efendim Perşembe gününü paylaşıyoruz sizlerle. Kısa bir reklam aramız olacak 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Aslı günaydın Mahmut Bey kolay gelsin iş yerinden dinliyoruz siz demiş selamlar olsun efendim günaydın. Kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra buradayız. Ayrılmayın lütfen.
1: Bursa Radyo S.

0: dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo
1: S. Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
0: iyi finans. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuru Yemiş Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Siyah Otel Termal ve Spa şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyahotel.com.tr.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
6: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
7: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Hanımlar beyler, namütenay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuz Zeyim, Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Gecelik yüz yüze bakışalım, hangimiz fotojenik? Efendim, yılların Serdar Ortaç şarkılarındandır. Güzel de bir düzenleme oldu, severiz de. Şöyle bakıyorum, neler var neler yok diye. Yani çok şey var da hani onlara da böyle değindiğimiz zaman çok da hani böyle keyfimiz kaçıyor ondan sonra bir daha. Maalesef yani bir de işin böyle bir tarafı var ne yazık ki. İnsanlığın %90'ının sağ elini kullanmasının nedeni ortaya çıktı diyor. %90 yani ben de o grup içindeyim efendim. Biz sağlakız. Oxford Üniversitesi 41 primat türünü inceledi ve sağ elimizin arkasındaki o iki büyük mucizeyi kanıtladı diyor. Bu da çok enteresan aslında. Mesela bazen ben bunu da düşünürüm. Hani niye sağlak ya da solakız? Niye mesela ikisi eşit değil? Yani tabii ki hani ikisi eşit. Yani biri on, bir elin nesi var, iki elin sesi var. Eyvallah, o ayrı bir şey ama. Hani baktığın zaman nedir? Mesela ben sağ elimle işte yazabiliyorum mesela. Ama şu şöyle olsa daha iyi olmaz mıydı? Tamam, sağla yazıyorsun. Yorulduktan sonra hemen sol elini alıyorsun kalemi. Mesela bazı futbolcular var. Onlar çok ayrı. Hani genelde böyle solak futbolcular topa iyi vurur. Hani genelde de solaklar başarılıdır değil mi? Öyle. Çünkü şey daha genelde hani ağırlık sağlak olduğu için ters gelir onlara falan filan. Biz mesela bazı futbolcular da hem sağ ayağını kullanır hem sol ayağını kullanır mesela. Onlar hani bulunmaz Hint kumaşı. Hele bir de iyi de kullanıyorsa çok başarılıdır mesela onlar. Ama neden hani solu da mesela sağ gibi kullansak? Ben mesela futbol oynarken bana sağ ayakla. Solla ancak böyle işte paslar maslar böyle veya sıkışırsan hani top vursun gitsin vurdu gitsin. O amaçla daha çok kullanılıyor bende. Dünya nüfusunun neredeyse %90'ının sağ elini kullandığını biliyor muydunuz diyor. Öğrendik şimdi. Çevremizde solakların azınlıkta olması her zaman genetik bir rastlantı gibi görüldü. Ancak Oxford Üniversitesi'nden bilim insanlarının imza attığı son araştırma insanlık tarihinin bu en büyük gizemlerinden birini aydınlattı. Sağ elini kullanma eğilimimiz tek bir genden ibaret değil, iki ayak üzerine kalkmamızın ve beynimizin büyümesinin doğrudan bir sonucu diyor Ayda. Yayımlanan araştırmada efendim, Profesör Thomas Püschel liderliğinde yürütülen bu çalışma, insan el tercihiyle ilgili köklü hipotezleri ilk kez tek bir evrimsel çerçevede kanıtlamayı başardı demiş. Oxford ekibi sadece insanları incelemekle kalmadı, maymunlar ve insansı maymunlar da dahil olmak üzere tam 41 farklı türden 2025 primatın kavrama verilerini masaya yatırdı. Beslenmeden alet kullanımına, beyin büyüklüğünden yaşam alanına kadar onlarca değişken gelişmiş bir evrimsel modelle, bu Bayesçi model diyor, analiz edildi. Araştırmada türlerin el eğilimini ölçmek için ortalama el tercihi endeksi adı verilen bir ölçek kullanılmış efendim. Bak primatlar yani şempanzeler, maymunlar neredeyse tamamının bu ortalama el tercihi endeksi değeri sıfıra yakın çıktı. Yani doğada belirgin bir el tercihi yok. İnsanların değeri 0.76 gibi çok güçlü bir sağ el eğilimini gösterdi. İnsanlık tüm primat dünyasında istatistiksel olarak tek bir eli yani sağ eli böylesine ezici çoğunlukla seçen tek tür olarak kayıtlara geçti. Ben seçmedim ki. Bana sorulmadı bu yani böyle bir diyalog geçmedi hiç. Düşün mesela bunlar bir şey. Sağ el mi sol el mi abi sol yaz bana. Sol doldu bu abicim sol doldu. Böyle bir şey yani bak insanlar sağ eli tercih etmiş. Milyonlarca yıl önce insan ataları iki ayak üzerinde yürümeye başladığında kollarından daha uzun bacaklara sahip oldu. Bu değişim elleri yürümek veya dallara tutunmak gibi mekanik bir zorunluluktan kurtararak özgürleştirdi demiş. Hareket yükünden kurtulan eller nesne taşıma, karmaşık aletler yapma ve vücut diliyle iletişim kurma gibi daha profesyonel görevler için evrimsel bir baskıya maruz kaldı diyor. Bu elleri bak yine biz bu hale getirmişiz.
Tamam, çok derinlere girmişler. Bunlar değil mevzu. Ama yine de bak şey yok. Hani yine de kesin bir sonuç olarak görünmüyor. Sadece buradan öğrendiğimiz şey, evet, insanoğlunun %90'ı, insanların %90'ı sağ elini kullanıyor. %10'u solak. Ama sağ el olarak bir şeyler demişler. Tercihi ona vurmuş. Yani bilmiyorum, bu tercihli olan bir şey mi? Pek de böyle o kısım bana çok derin geldi. Yani çok da bilgim olmadığı için bir şey demek istemiyorum ama çok da böyle hani kesin budur demek de yanlış ya. Bilmem kaç yıl atalar, insanların ataları sağa tercih etmiş. Tamam, bu ne oluyor şimdi, mesela solu kullananlar şey mi yani? Artist mi? İsyankar mı yani onlar? Atalarına isyan mı etmişler şimdi? Buradan bunu mu çıkartacağız? Evet, dünya geneli sağ elini kullanıyor. Sağ elini, sağ bacağını daha çok. Ama hani keşke şey olsaydı, değil mi? Yani ikisi de mesela eşit. Hani yani sağlak, solak diye bir şey olmasaydı hayatımızda. Enteresan olurdu. Belki daha keyifli olurdu hatta. 10.51 saatten Radyo Este. Hanımlar, beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Çiğdem, kolay gelsin Mahmut, iyi günler diliyorum demiş. Hoş geldin. Selamlar olsun efendim. Perşembe günü paylaşıyoruz sizlerle. Perşembe günü öğlenle buluşturuyoruz. Daha doğrusu bir adet manifest dinleyelim. Sonrasında devam edelim.

yaşanacaksa yaşanacak radyonuzdaydı. Yılların çıtır kızlar şarkıları efendim, 90'lı yıllardan hey gidi hey. Efendim bakınız, anne babalar yemekte telefona bakmayın demiş efendim. Niye? Amerikan merkezli CNN International sitesinde anne babalara bir uyarı niteliğinde araştırma yayınlandı. Michigan Üniversitesi tarafından yapılan araştırmanın detaylarına yer verilen habere göre anne ve babalar yemek sırasında telefonlarına bakmamalı. Yani yemekten sonra da esasında evde çok da fazla bir... Yani sürekli elin telefonda olması da çok da iyi bir şey değil yani, o da ayrı bir şey de neyse. Uzmanlara göre ebeveynler çocuklarını ekrandan uzaklaştırmak istiyorlarsa önce kendileri de uzaklaşmalı, evet. Araştırmacılar birlikte yemek masasında oturmanın aile bağlarını da güçlendirdiğini söylüyor. Şimdi sen telefon elde, çocuk ben de bakayım diyor, ben de oyun oynayayım diyor. Sen diyorsun ki sana yasak. E sen oynuyorsun. Çocuklardaki bir de şuna var. Hani adalet duygusu çok daha fazla muazzam. Bakma bazen çokça mesela bencilce davranıyorlar, biliyoruz çocuklar. Ya da şey, bencilce demeyelim ona, uyanıkça. Ama ne olursa olsun şimdi sen çocuğu yasaklıyorsun ama senin elde telefon. Babaya bakıyoruz, babanın elde telefon. E çocuk bakıyor sadece. Ve çocuğa bu durum hiç adil gelmiyor. Ve burada son derece de haklı. O yüzden aman dikkat efendim. Hani örnek olmak gerekiyor. Sizden gördüğünü yapacak çünkü. Yapmak isteyecek. Biraz daha beraber vakit geçirmek. Sohbet etmek. Aile bağlarını güçlendirmek falan filan. Onlar da çocuğun tabii yine aklı oyunu olacak da. Aile bağları falan filan, evet onları diyor, çok doğru, çok güzel. Ama ne olursa olsun çocuğun aklı yine de oyunda olacak yani. Onun önüne geçmek çok da kolay değil. Şöyle bir taraftan yolları güncelliyorum efendim de. Hemen ilk saat bitmeden... Şöyle bir trafiğe bakalım, nasıl bir manzara bekliyor sizleri Bursa yollarında. Acemler'de durum gayet iyi, herhangi bir sıkıntı yok. Dün mesela yoğunluk vardı. Merinos'ta bir tık şehir merkezi istikametinin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında sıra beşilerde her iki yönde de durum gayet iyi görünüyor şu an. Ankara yolu yeni belediye hizmet binası önü. Şehir merkezi istikametinde biraz yoğunluk var. Üzen türden değil ama. Ataevler mevkinden İzmir yolu, burada da şu an için bir sorun yok.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo
1: S. Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. 112.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Bir çocuk için dünya bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.
11: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuz Hem Türkiye'nin yeni şarkılarıyla. Ve bakınız, zaman zaman böyle haberler geliyor karşımıza. Bir gecede milyarder olmak. Ama böyle piyango falan filan değil. Yanlışlıkla hesabınıza yatan devasa paralardan bahsediyoruz. Hep de böyle bir beklenti içindeyiz değil mi acaba, yatsa ne yaparız diye. Olmuyor efendim, bize denk gelmiyor öyle. Benim bir kere tam oluyordu, banka engellemiş. Ne kadar olduğunu bilmiyorum yani, yıllar önce öyle banka aradı. Mahmut Bey işte hesabınıza bir para geliyor diye. Dedim gelsin. Yani gelene gitme diyeceğiz şu dakikada. Dediler hani bu aralar böyle beklediğiniz bir ödeme var mı? Dedim oluyor yani. Yaptığımız işlerden güçlerden. Ama biraz dedi fazla böyle bir ödeme. Dedim ne kadar? Söylemedi. Orada hatta arayan çalışanı bayağı ikna etmeye çalıştım yani. Ben dedim bak söz aramızda, hani bu sır olarak kalacak. Yıllar önce söylemedi yani, böyle nereden? Adana'dan bir yerden. Bir fabrikadan para geliyormuş. Dedim niye engelliyorsun, bırak gelsin. Bırak yani. Öyle bir şey olacak. Tabii ne kadar rakamı bilmiyorum yani. Efendim zaman zaman böyle haberler geliyor işte. Atıyorum birinin hesabına bilmem kaç yıllık maaşı falan yatıyor. Böyle ortalık karışıyor falan. Genelde yurt dışında oluyor bunlar. Dünyada oluyor yani. Yine benzer bir haber ama çok enteresan. Bir gecede milyarder olunca bankaya dava açtı. Şimdi aklımıza ilk gelen şey oluyor değil mi? Arkadaş nasıl böyle bir hata yaparsınız ya, bu kadar para yatırırsınız diye. Hani benim ruh sağlığımı bozdunuz deyip bankaya dava açıyorsun. Mantıklı. Bak çok mantıksız değil yani, evet doğru. Benim psikolojim bozuldu birdenbire hesabımda o kadar parayı görünce. Hayat dengem şaştı. Brezilya'da hesabına yanlışlıkla yatan 131 milyon reali iade eden sürücü bankadan %10 ödül ve manevi tazminat talebiyle dava açtı. %10 ödül. Ne kadar tutuyor ki bu? Şöyle yapsak, dur ama şimdi uğraşamayacağım. Bir bakın bakalım, 131 milyon real ne kadar ediyor efendim? Onun %10'unu ödül olarak istiyor, madem böyle bir hata yaptınız. %10'unu bırakın ve bir de manevi tazminat davası açıyor. Hani ben bundan az önce söyledim ya, hani ben ruh sağlığım bozuldu. Brezilya'da efendim Palmas kentinde yaşayan sürücü Antonio Pereira do Nascimento dijital bankacılık uygulamasını açtığında gözlerine inanamadı. 20 yılı aşkın süredir müşterisi olduğu bankadaki hesabında normalde 227 real dururken bakiye bir anda 131 milyon 870 bin reale. Ha bak yazmışlar yani ortalama 1 milyar. 1 milyarı biraz geçiyor. TL'ye çıkmış efendim. İyi. Güzel para. 1 milyar bak, 1000 liradan falan bahsetmiyoruz ha, milyon da değil. 4 çocuk babası ve 14 torun sahibi Nascimento parayı harcamak yerine bankayla iletişime geçerek tamamını iade etti. Yani doğrusu bu tabii. Zaten iade etmesen de onlar bir süre sonra alıyor. Ya o an hani hemen parayı çekip çekebiliyorsan, ki hepsini bir anda çekmen imkansız da, çekebildiğini alıp kaybolacaksın. Şöyle açıklamış olayı: hayatımda hiç böyle bir para görmedim ve hayatı boyunca da göremezdim. Ancak piyangoyu kazanırsam olur ki piyangoda oynamam. Bu yüzden çok zor demiş. Nascimento o parayı iade ettikten sonra hayatı kolaylaşmak yerine zorlaştı. Olayı duyan insanlar evinin önünde beklemeye başladı. Ha bir de bu var. Abi hepsini iade etmemişsindir sen. Ben bir kısmı vardır. Bizim de işte ihtiyaçlar var. Çocuğun düğünü olacak. Ya vallahi hepsini verdim. Bak dekon da ya, yapma güzel abi. Bizi bari yeme. Bu vardır mutlaka yani. İnsanlar evinin önünde beklemeye başladı. Banka şube müdürü ise Nascimento'ya psikolojik baskı uyguladı. Niye? Üstelik banka dürüstlüğüne karşılık hesabından aylık 70 real iletişim ücreti kesmeye başladı. Banka, ben size şunu söyleyeyim, kaşınmış. Adam parayı iade edecek ama bunlar şey, o zaman madem iade edeceksin bir de sana biz şöyle bir kitleme yapalım deyip. Nascimento bu duruma tepki göstererek, bana ait olmayan bir parayı iade etmek için bankayla tam da bu yüzden iletişime geçmişsin dedi.
Olay Brezilya genelinde büyük yankı uyandırmış. Bakınız, Nascimento avukatları aracılığıyla Bradesco Bankası'na dava açtı. Brezilya Medeni Kanunu'nda bulunan Brezilya Medeni Kanunu'ndaki bulunan eşyaların iadesi maddesine dayanarak iade ettiği paranın %10'unu, yani 13 milyon 187 bin real, yani işte 120 milyon gibi, 120 milyon TL gibi ödül alarak talep etti. Banka yönetiminin kendisine uyguladığı baskı ve haksız ücret kesintisi nedeniyle bir de 150 bin real, yani o da 1,5 milyona yakın bir para manevi tazminat istiyor. Dava geleneksel bulunan eşya hukukunun dijital bankacılık alanına uyarlanıp uyarlanamayacağını sınadığı için Brezilya hukuk çevrelerince emsal niteliğinde değerlendirilmiş. Mahkeme 6. Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada hakim Augusto Moreira Maia, tanıkların dinlenmesine gerek görmeden mevcut dosya üzerinden erken karar aşamasına geçilmesini hükmetti. Savunma tarafı bu karara itiraz ederek mahkemeden netleştirmeye talep etti. Dava talebin yanıtlanmasını bekliyormuş dava. Yani olmayacak gibi görünen adamı hissediyor ama. Yani belki bir kısım böyle, yani ucundan belki bir şeyler tutturabilirse, ama diğer taraftan yani bankanın yaptığı da arkadaş, adam sana senin yanlışlıkla yatırdığın parayı iade etmeye çalışıyor. Sen bir de ondan ekstradan bir hesap işlemi, yani bir de bunun üzerine gidiyorsun yani. Neyse, hani inşallah bir şeyler alır. Yani bulunan para olarak, bulunan eşya olarak değerlendirilir mi, değerlendirilmez mi bilemiyoruz. Şu aşamada biraz zor gibi görünüyor ama. Tamam, %10 olmasa da bari %5 en azından. Hani o da işe yarar. 11-17 saatten Radyo S'te. Efendim, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu burası. Perşembe gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Haftanın uzun günlerinden bir tanesi demiştik. İkinci pazartesisi olarak değerlendiriyoruz hatta. İkinci pazartesi, yani pazartesi sendromu. Sendrom günündeyiz. Bu sendromu dağıtmaya çalışıyoruz. Doğan ATM hepsini vermez diyor. İşte vermiyor, evet. Hani bak, ATM hepsini vermiyor. Bankaya gitsen zaten durum ortaya çıkacak direkt olarak. Hani artık alabildiğin kadarını alıp ne bileyim yani bulurlar yine de. Bizimkisi de öyle bir hayal yani Doğancığım. Peki, bir adet Sertab Erener dinleyelim, ardından devam edelim.

kitap gibi ben bir yandayım. Sulanmayan bir çiçek gibi sen.

Yarın Er Farz Et radyonuzdaydı. Efendim. Şimdi bu yaz sıcak bir yaz olacak. Yani şu anda oluyor da. Daha da sıcak olacak. Emre Altun şarkısında söylediği gibi. Bak Avrupa'da da zaman zaman uyarılar geliyor. Bu sefer İsviçre'de efendim üst düzey uyarı verildi. İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Dairesi yarından itibaren ülkenin büyük bölümünde etkili olacak sıcak hava dalgasına karşı uyarıda bulundu. Haziran ayında Avrupa'da bazı ülkeler 40 dereceyi aşacak olan sıcaklıklar için uyarılarda bulundu. Şimdi muhtemelen İsviçre'de falan pek 40 derece görülmemişler herhalde. Daha böyle bir soğuk taraflarda yani. Daire İsviçre'nin büyük bölümünde etkisini gösterecek sıcak hava dalgasına karşı uyarı yayımladı. Kurumun açıklamasında hafta boyunca ülke genelinde aşırı sıcaklıkların etkili olmasının beklendiği belirtilirken birçok bölgede 4 seviyeli sistemde 3. seviye sıcak hava dalgası uyarısının geçerli olacağı kaydedilmiş. Öte yandan bak Avrupa'ya da yine uyarılar var. Avrupa'nın birçok bölgesinde yaz sıcaklıklarının etkisini arttırdığı bir dönemde gelen uyarının özellikle yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar ve açık havada çalışanlar için önem taşıdığı belirtiliyor. İspanya'nın kuzeyi için turuncu uyarı yapılırken işte Sevilla, Zaragoza dahil bazı şehirler için hafta boyunca sıcaklıkların 40 derecelere dayanacağı aktarıldı.

musunuz falan. Bu gibi havalarda, çok sıcak havalarda ATM'den para çekmek yerine ya da ATM'den ya da internet bankacılığından halledebileceğimiz bir işi biz sırada şubede uzun kuyruk bekleyerek yapabiliyoruz. Sıkıntı da yaşamıyoruz. Bir şikayetimiz de olmuyor yani bu konuda. Avrupalılar bu sıcaklıkları görmediler. Yani bu şekilde görmediler. Biz alışığız. Bir de böyle gölgelik bulabilirsen, gölgelik işte o sıkıntı. İşte onları biz maalesef canını okuyoruz, gölgeliklerin. Böyle güzelim ağaçlar falan. Hani onların verdiği o gölge tadı hiçbir gölgelikte olmuyor. Hani doğal olanı bozmamamız gerekiyor. İşte onlara falan da böyle bir dikkat edebilirsek altları falan işe yarıyor yani sıcak saatlerde. Tabii en güzeli imkanı olan evinden çıkmasın. Mecbur kalmadıkça. Burada mesela yaş söylenir, işte 65 yaş ve üstü denir. Kronik rahatsızlığı olanlar denir. Hamile kadınlar denir. Çocuklar denir ama bu gibi sıcak havalar yani bu kadar sıcaklığın rekorlara çıktığı zamanlarda hani imkanı olanın evinde kalmasında fayda var tabii. Onu biz de yaşayacağız. İşte Temmuz, Ağustos mesela. Temmuz sonu Ağustos gibi falan. Özellikle bizde de sıcaklıkların bir hayli rekor seviyelere geleceği bekleniyor. Efendim bu hatırlatmaları yapalım. Bu sıcak bu yaz böyle geçecek. Bir adet Mine Ayman dinleyelim.

Beni Ayman adam olaydın radyonuzdaydı. Efendim son yarım saate merhaba diyeceğiz. Az sonra çok kısa bir aramız olacak. Ara öncesinde ise bir Tarkan dinleyelim. 0533-155-4000 WhatsApp hattımız bu arada. Tarkan'dan sonra dediğim gibi çok kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Reklam.
2: Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Evet, devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçarçağ, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim, bu neymiş? Telefonun çekmediği odalar için yeni çözüm diyor. E tamam, diğer odaya geçiver. Bu da enteresan bir şeydir ama kötü bir şeydir de yani. Ben hani bende böyle bir şey yok. Benim her odada çekiyor ama mesela bazı arkadaşlarımızda falan oluyor. Yani evde telefonla konuşması bazen işkence haline geliyor. Mesela eskiden bu gibi sorunu yaşadığımız zaman yıllar önce bu sorunu biz kulaklıklarla aşıyorduk. Yani telefon görüşmesi yapacağın zaman telefonu böyle evin bazı noktalarında hani daha iyi çeker ya. Gider orada bırakırsın. Kulaklıkla konuşursun bir daha yani. İşte Bluetooth kulakla falan filan. Şimdi teknoloji gelişti bakın. Duvarlara özel paneller yerleştirilecek. Ya o kadar da bilmiyorum hani yapılmalı mı? Abi bırak işte çekmiyor yani. Az iletişim, çok huzur. Geleceğin 6G ağlarının önündeki en büyük engellerden biri olan sinyal kör noktaları için dikkat çekici bir çözüm geliştirildi. Finlandiya'da efendim araştırmacılar elektrik tüketmeden çalışan ve 3D yazıcıyla üretilebilen özel paneller tasarlamış. Meta kristal adı verilen bu paneller radyo sinyallerini duvarların... Ha radyoysa olur. Hani tam çekmiyorsa falan olur yani o. Radyo sinyallerini duvarların, köşelerin ve diğer engellerin tarafında, etrafından yönlendirerek kapsama alanını genişletmeyi amaçlıyor. Abi yani çekmiyorsa git tamam onu şeye söyleyin. Nedir o, hangi GSM operatörü ise demek ki o bölgede bir sorun var. Oraya bir verici takıversin. Tabii onlarda da hani bir takım kısıtlamalar falan filan var ama şimdi böyle onu oradan o duvara bunu yapıştır. Bunu buradan bu duvara bunu yapıştır falan filan. Bir anten koyuversin oraya. Yani belli ya çukurda kalıyor biraz ya ne bileyim hani şeye ters geliyor. Binalar falan var ekstradan bir şey oluyor yani. 6G teknolojisini kullanacağı yüksek frekanslı sinyaller mevcut mobil ağlara göre çok daha yüksek veri hızları sunabilecek. O da arkadaş bak şimdi 5G kullanıyoruz onun da ayrı bir derdi var. Patır kütür düşüyor fotolar. Şimdi mesela Instagram'ı açıyorsun diyelim açtın. Paldır küldür orada işte videolar hızlıca indirdiği için patada küteli dönmeye başlıyor. Hal böyle olunca da olan bizim kotalar oluyor yalnız. Ancak bu sinyallerin önemli bir dezavantajı bulunuyor. Beton duvarlar, kalabalık ortamlar ve çeşitli fiziksel engeller sinyali büyük ölçüde zayıflatabiliyor. Bu nedenle günümüzde kör noktaları ortadan kaldırmak için ek baz istasyonları, tekrarlayıcılar ve enerji tüketen elektronik sistemler kullanılıyor. Tamam bunu da işte bırak o GSM operatörü düşünsün canım Allah'ım. Araştırmacıların geliştirdiği metakristal paneller ise tamamen farklı bir yaklaşım benimsiyor. Elektronik devreler veya harici güç kaynakları kullanmayan paneller, iç yapılarındaki özel geometriler sayesinde radyo dalgalarının yönünü değiştiriyor. Oraya çarpıyor, oradan oraya çarpıyor falan filan. Hop odaya geliyor. Böylece sinyal normalde ulaşamayacağı noktalara yönlendirilebiliyor. Panellerin duvarlara, tavanlara ya da mobilyalara yerleştirmesi planlanıyor denmiş. Evin her tarafında, salonda falan böyle duvarlarla geziyorsun. Panellerle yani duvarlarda. Maliyeti geleneksel çözümlerden daha düşük diyor. İşte dediğim gibi yani burada bırakın bu işi operatörler yapsın. Neden? Çünkü mesela çok enteresan şeyler oluyor. Bir yere gidiyorsun, bir operatör iyi çekiyor, diğeri çekmiyor mesela. Sorsan hepsi iyi de. Hepsi maşallah Türkiye'nin her yerinde yani. Bu öyle böyle değil ama bir gidiyorsun eve. Mesela bazı yerleşim birimlerinde falan bir GSM operatörü bayağı iyi çekiyor. Diğerleri yok mesela. İşte orada ötekine geçivereceksin. Onlar zaten bir süre sonra olaya müdahale ediyorlar ondan sonra. Önce bir kayıp yaşanması gerekiyor ama yani. Önce bir diğer operatöre bir geçmen gerekiyor. Yani topluca. Cümbür cemaat. Neyse böyle bir durum. Adamlar 6G'den bahsediyor bu arada. Ki onlarda bile bak çekmeme sorunları var yani. Şimdi bir taraftan bakıyorum. Evet benim mesela bulunduğum yerde radyoda da yok. Mesela eve gidiyorum. Evde de Allah'tan şanslı olanlardanım yani. Bu sorunu yaşayanlardan değilim. 11.41 saatler. Zuhal ev telefonu kullansınlar demiş. Ev telefonu kaldı mı artık? Var mı aranızda hala kullanan? Mesela benim hiç ihtiyacım yok. Önceden mesela mecburen tutuyorduk. Nedir? Evdeki internet için gerekiyordu. Allah'tan nihayet onu da ortadan kaldırdılar. Düşün, evde hiç kullanmadığın bir telefon var, bir hat var. Ve o hatta para falan ödüyorsun yani, sırf internet olsun diye. Yıllarca bunu yaşadık biz ya. Hani ev telefonu evet kullansın ama ev telefonu da yok be. Eskisi çoğu evde kalmadı yani. İhtiyaç veya varsa da kullanılmıyor bile. Efendim bir adet Ceylan Ertem dinleyelim. Şöyle kıpır kıpır bir nar çiçeği, ondan sonra devam edelim.
1: Masum perçem dökülsün. Haydi haydi haydi. Kaytan bıyık bükülsün.

0: Harika bir düzenleme. Ceylan Ertem, Nar Çiçeği. Tam böyle bir sahne performansı gibi değil mi? Efendim hep söylüyoruz insanoğlunda biraz şans olacak diye. İşte o şanstan bizde hiç yok. Bir de mesela böyle bir, bu da ayrı bir şanssızlık esasında. Hem şans diyoruz ama bu da çok enteresan bir şanssızlık. Köy evindeki tablonun arkasından servet çıktı. Aman ne güzel diyorsun değil mi? Ulan kimsenin haberi yok ama. Fransa'da boş bir köy evindeki tablonun arkasına gizlenmiş 2300 yıllık altın sirke koleksiyonu Paris'teki açık artırmada rekor fiyata alıcı buldu. Bak boş ev ya, oraya hiç mi kimse girmedi? Şimdi boş evleri şöyle bir düşünüyorum. Meskun mahal oluyor bizde bir süre sonra biliyorsunuz. Kimsenin kullanmadığı bir ev varsa. Düşün, böyle bir ev var, hem boş hem de bu boş evin duvarında bir tablo duruyor. Bizde imkanı yok durmaz. İmkanı yok yani. Fransa'nın güneybatısındaki bir kır evinde yapılan rutin incelemede... Hani bunun sahibi mavi yok mu arkadaş, satılmadı mı bunlar? Bir tablonun arkasındaki gizli bölmede 1000 yılı aşkın tarihi kapsayan devasa bir altın sirke koleksiyonu keşfedildi. Sahibinin ölümünün ardından ortaya çıkarılan bu benzersiz hazine, düzenlenen açık artırmada uzmanların beklentilerini aşarak 3,5 milyon dolara satıldı. Tamam, sahibi hayatını kaybetmiş, eyvallah, olabilir. Ya hiç mi mesela hani bunun tanıdığı mirasçısı ıvır zıvır kimse yok mu ya? Hani bizim bilmem nenin işte şu şey neydi, kır evi vardı, bir bakalım oraya diye. Hani böyle bir şey için olmasa bile insan meraktan bakar, yine bakar. Hadi merakı da geçtim, yani sahip çıkmak için bakar. Yani hani hatıradır matıradır dersin. İlla ki bu işin maddi olarak değil. Bir Allah'ın kulu yok muymuş ya? Uzmanların incelemelerine göre bulunan koleksiyon dünya sirke tarihinin 2000 yılı aşkın bir dönemini kapsıyor. Peki onu oraya kim koydu? Bir de o da var. Yani bu abimiz veya ki ablamız, kimse artık bilmiyorum. Nasıl bir hayat yaşadın ya? Koleksiyonun en eski parçalarını M.Ö. 336 ve 323 yılları arasında basılan Makedonya Krallığı dönemine ait antik sikeler oluşturuyor. Oho, antik döneme ait bu eserlerin yanı sıra Fransa Kralı 14. Louis, 15. Louis ve 16. dönemlerine ait neredeyse eksiksiz kraliyet sikke setleri de aynı bölmede yer alıyor. Bunun sahibi mi bir şey yapmamıyor, yazmıyor mu kimse? Ha bak, geniş numismatik koleksiyonu. Tamam, küçük bir köyde sakin bir hayat süren ve bu tutkusunu çevresinden gizli tutan Paul Nars'a ait bulunuyordu. Adam çaktırmamış kimseye yani. Nars'ın bir huzurevine taşınmasının ardından boş kalan daireyi incelemekle görevlendirilen yerel noter, duvardaki bir tablonun arkasında özel olarak donatılmış gizli bir niş keşfediyor. Bu alanda 20 franklık 172 altın sirke içeren 10 paket dahil olmak üzere 1000'den fazla değerli parça düzenli bir şekilde istiflenmiş halde bulundu. Adam da huzur evinde hayatını kaybetmiş. Bir de böyle bir şey de var. Hani bunları biriktiriyorsun, saklıyorsun, saklıyorsun, saklıyorsun. Hani kıyamıyorsun, edemiyorsun ya, çok değerli, çok değerli falan filan diye. Ya bunları hani müze yap, bir şey yap, onu da yapmıyorsun. Öyle duvar içinde saklı tutuyorsun. Abi sonra doğal olarak zamanın geliyor ve ölüyorsun. Hani gidiyorsun yani. Bunlar da işte ya burada devlete kalıyor ya bir yerlere kalıyor. Tanıdığı varsa ona kalıyor. Hani demem şu ki yani... Ya arkadaş bir yaşa ya, hayatını yaşa ya. Tamam evet, koleksiyondur koleksiyondur, eyvallah, güzel. Gayet de güzel olsun. Ama sen de bir yaşa yani, o kadar bir hazine saklıyorsun evinde. Ona rağmen sen bir huzur evinde hayatını kaybediyorsun yani. İşte bana asıl tuhaf gelen bu. Dıp dırı dıp dırı dıp, 11.49 saatler efendim. Şöyle programın sonuna gelirken bir yollara bakalım mı hemen? Acemlerde nasıl mesela durum? İyi, güzel. Merinos'ta sıkıntı yok. Sıra Meşeler'de bir tık kent meydanı istikametinde yoğunluk var. Ankara yolu yeni belediye hizmet binası önünde. Yalnız şehir merkezi istikametinde, yani belediyeye geçtikten sonra biraz yoğunluk sizi bekliyor. Sonrası normale dönüyor. Ataevler mevkiinden İzmir yoluna baktığımız zaman da burada da herhangi bir sorun görmüyoruz. Durum gayet iyi. Pekala, bir Nilüfer dinleyelim, ardından yavaş yavaş programı toparlayalım.
1: Bursa Radyo S.

0: Nilüfer şov yapmayla radyonuzdaydı. 11.54 oldu saatler, Radyo ST'ye gitme vakti geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Efendim, gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan sizleri yarın saat 10'da yine burada Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6'da namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız. Yarın yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşça kal düşman beldenin yaman.

O mahallede herkes gömlek giyerdi. Bizim Kul Ahmet bir gün bir ceket diktirdi. Diktirir ya...

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
4: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli

0: yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuruyemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: reklam. Radyo S. Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
1: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Doğruluğun Ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
4: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
0: Reklam. Radyo
2: S. Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

Bursa Spor'umuzun uğru Gökhan Kırdar 1995 yılında yayınladığı albümünden Ah Ayartan Yar. 95.6 Radyo İste'yiz. Günlerden Perşembe. Günün ortasını biraz geçmişken günü akşama kavuşturacağız Güne Bakan'la. Yine ilk saatimizi 90'lara ayırıyoruz. 90'ların sevilen isimlerinden sevilen şarkılar çalıyoruz. Sonraki bir saatte de yeni şarkılarla gündemimize şöyle bir göz atıyoruz. Gökhan Kırdar, Ah Ayartan Yar ki kendi sözü bestesiyle geldi. Hemen ardından yine bir Gökhan Kırdar şarkısıyla, bu kez Asya. Şarkısı İsyankar.

Peki Gökhan Kırdar şarkısıyla başladık programa. Bu arada dinleyen, açan, şu anda merhaba dediğimiz herkese güzel, keyifli bir program diliyoruz. Tam 2 saat boyunca yine 90'larla başladık, 90'larla devam edeceğiz. 90'lardan bir şarkıyı da Rafet Erroman seslendirecek. Diyecek ki bir melek diliyorum.

Varsa sizin de gönlünüzden, kalbinizden geçen şarkılar 90'lara dair, şu şarkıyı çalsa da dinlesek dediğiniz, radyosun bir WhatsApp hattı var: 0533 155 4000, 0533 155 4000. WhatsApp hattımızdan isteklerinizi, dileklerinizi, mesajlarınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Ben Nilüfer'le devam ediyoruz. Onun şarkısıysa Değişir Dünya.

Yaz deyince aklıma gelen 90'lar şarkılarından Zerrin Özer var sırada. 1996 yazına götürecek bizleri bu şarkısıyla. Paşa Gönlüm.

İngiltere'deki oğlundan bir erkek torunum dünyaya gözlerini açtı diyor. Allah analı babalı büyütsün. Hayırlı olsun. Ve bu güzel şarkıyı da sizlere gönderelim. Sevgili Aslan Bey ve ailesi için çalalım. 90'lardan bir Kubaş şarkısı. Şöyle hareketli, keyifli bir şarkı. Onlar da keyifliler. Mutlular. Mutlulukları daim olsun. Kubat burada. Tamandan kısa bir reklam. Reklamlardan sonra 90'larla devam.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
4: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Dün aslında çalmıştım bu şarkıyı Reyhan Karaca'dan ki Mustafa Sandal şarkılarından oluşan şöyle küçük bir paket yapmıştık. Bugün de Mahmut için çaldık çalışma arkadaşlarına. Ezgi'ye, Ömer'e gönderdi şarkıyı. Sevdik sevdalandıkla başladık ikinci yarım saate. Yıl 97. Aslında bir daha şarkısını çalmıştık Levent Yüksel'in ilk yarım saatte ama özellikle Mecezir, Mecezir diyenler var. Konsere gidemeyenler için bir Levent Yüksel şarkısı daha. Bu şarkıda sevgili Mesut Bey ve çalışma arkadaşlarına. Levent Yüksel ve Mecezir geliyor radyolara.

Aliş kardeşler pide ve jantik salonu çalışanlarına ve müşterilerine de ayrıca göndermiş olalım. Levent Yüksel'in Mecezir şarkısını. Tabii canlı izlemek, canlı dinlemek de bir başkadır ama albüm kaydı da harikadır. 90'ların da en başarılı, en değerli albümlerinden bir tanesidir. Albümün isim şarkısıyla geldi Levent Yüksel radyolara. Hemen ardından bir başka istek şarkısıysa Şebnem Ferah'tan, hangisi derseniz, mayın tarlası deriz.

Kendisinin tarlasını da gönderdik istek sahibine ve hemen ardından bir istek daha. Buradaysak, yazmıyorsak, dinlemiyor değiliz diyor sevgili Cahit abim. Masar Fatih Özkan'dan bir şarkı demiş. Biraz da hareketlenelim artık, yavaş yavaş 90'ların sonuna doğru yaklaşıyorken. Keyifli bir MFÖ klasiği gelsin. Kendileri için bu arada kolay gelsin dileklerimi de iletiyorum. Yıl 90 ve MFÖ, Ali Desidero.

Ali'ye kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali belki ya.

İlk saati bitirelim. İki güzel keyifli şarkıyla yine bir istek seden Gürel'den olmaz dostum. İstek sahibine gönderdik. Ardından da Barış Manço'muzla bitireceğiz. Kara sevdasıyla gelecek. Rahmetle sevgiyle anacağız Barış Manço'yu. Kısa bir reklamlardan sonra yenilerle devam edeceğiz. Güne bakana.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
4: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17, 18, 19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuruyemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
5: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
0: AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
6: Hayatta her şey bekleyebilir, sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Reklam.
7: Radyo S.
0: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

0: beyaz bulutlara.
1: Seni o gökyüzüne ben koydum. Cem Yener. Reklamların ardından yenilerle başladık. Yenilerle devam edeceğiz. Ve tabii ki bu akşam, yarın akşam, hatta önümüzdeki günlerde acaba nerede ne var? Etkinlikler, konser, sinema, tiyatro. Ayrıntılarıyla gelecek az sonra. Önce Betül Demir ve Demir Kapı.

Tabuları yıkmaya hazır mısınız? Bu gösteri astrolojiden kuantuma, kadın erkek ilişkilerinden cinselliğe kadar hayatın en cesur konularını eğlenceli bir şekilde ele alıyor. Mizahın sınır tanımadığı, tabuların kırıldığı ama kahkahaların hiç eksik olmadığı bir akşam sizi bekliyor. Bu akşam 3 farklı mekanda 3 farklı stand-up gösterisi var. İlkidir Mor Komedyen. Mor Komedyen'in gösterisi saat 20'de Baob sahnede. Kaldıysa biletler biletina.com'da ve bu bilette satışta.

0: Mor Comedy Tempo sahnede, Tayyare Kötür Merkezi'nde ise daha önce sahnelediği Şehir Eliti ve Aşk Acısı adlı stand-up gösterileri büyük ilgi gören Ali Jong'un yeni gösterisi Adliye Çayı'nda seyircisiyle buluşuyor. Ve ilk kez Tayyare Kötür Merkezi'nde çıkıyor bu akşam. Saat 20.30'da, biletlerse biletini al da ve bu bilet de satışta. Bir diğer stand-up gösterisi ise Doğu Demirkol'dan geldi. Kendi yaşamından ve bu topraklarda güldürü niteliği taşıyan, her olaydan besleniyor Doğu Demirkol. Onun gösterisi ise Merinos'ta Atatürk Kültür Merkezi Orhan Gazi Salonu'nda gerçekleştirilecek bu akşam. Üç farklı mekan, üç farklı isim, üç farklı stand-up gösterisi bu akşam Bursa'da. Tantaşçı Gidişat'la yeni şarkısıyla geliyor şimdi Güne Bakana.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

herkesin gidemez dediği bir yer ve gitmekten vazgeçmeyen bir kadın. Hazır yazılmış bir kaderi, İstanbul'u ardında bırakıp bilinmeyene yürüyen bir ruhun hikayesi bu. Yalnızlığın ortasında, soğuk sınıflarda, suskun bakışların arasında kendi sesini yeniden kuran bir kadının. Bu oyun kaçmayı değil, dayanmayı, susmayı değil, ayağa kalkmayı anlatıyor. Tek bir oyuncunun bedeni ve sesiyle kurulan bu güçlü anlatı, bir kadının içindeki korkuyla, cesaretle ve umutla verdiği sessiz savaşı sahneye taşıyor. Romantik beklentileri geride bırakın. Modern rejisiyle izleyiciyi bugünün sorularıyla baş başa bırakan tek kişilik çarpıcı bir performans sizi bekliyor. Bu bir öğretmenlik hikayesi değil. Bu kendi hayatını savunmayı öğrenen bir ruhun yolculuğu. Kanatları kalbinde taşıyanların hikayesine tanıklık etmeye hazırsanız, Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu romanından ilhamla sahneye uyarlandığı Kanatları Kalbinde Çalı Kuşu. Elçin Gürler uyarladı, İlknur Güneş yönetti, Gülşah Yavuz oynuyor. Bu oyunda bu akşam saat 20.30'da Podyum Sanat Mahal'de izlenebiliyor. Biletlerse biletinal.com'da ve bu bilette satışta, artık son biletler. İzlemek isteyenler için bekliyor. Gökhan Özen ve Demet Akalın, onların şarkısı ise bir zamanlar Gökhan Özen'in tek başına seslendirdiği bir çalışma. Yeniden düzenlendi, yeniden hazırlandı ve birlikte fi çalışma olarak bizlere sunuldu. Şarkının adı Benden Sorulur.

İstekler sadece 90'lardan oluşacak diye bir şart yok. Tabii ki program devam ediyorken istekleriniz varsa böyle günümüz şarkılarıyla ilgili de onları da keyifle çalarız size. Gönderdik bile. Ay Dilge hayal şaşırtır dedi. İstek sahibinin isteğiyle. Mor ve Ötesi var sırada ama onlar bir bulutsuzluk özlemi şarkısıyla katılacak programa. Bu şarkıyı da konserlerinde okuyorlar mı bilmiyorum ama göreceğiz. Ne zaman? 22 Haziran Pazartesi akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak. Mor ve Ötesi şimdi güneye giderken.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Reklam. Radyo S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.
1: Hot.

Funda Arar'ı ağırladık yeni şarkısıyla. Bana bir gülümseme ısmarla. Film ismi gibi çok da keyifli, güzel bir şarkı yapmış tekrar Funda Arar. Bir kız kardeş ve bir erkek kardeş. Bir odada geçmişin gölgesinde ve kapının ardında hala bekleyen bir travma. Faye yıllar önce yaşadığı bir cinsel saldırının ardından hayatta kalmanın yollarını arıyor. Kabuslarla, tetiklenmelerle ve yitip giden güven duygusuyla örülü yaşamı onu radikal bir karara sürüklüyor. Korkusunu kendi elleriyle yeniden yaratmak. Kardeşi ise ona yardım etmek için geçmişin hayaletlerini odaya davet etmeyi kabul ediyor. Bir ördek maskesi, karanlık bir dolap ve geri sayım başlıyor. Yönetmen Cem Burçin Mengüsu. Işık Murat Kural. Kostüm Mida Can imzası taşıyor. Dekorda, aksesuarda Sinan Bal var. Oyunun adı Laylo. Kadın Oyunları Festivali Nilüfer'de, Balat Atatürk Ormanı Ormandaki Kulübede devam ediyor. Pazartesi başladı. Her akşam bir oyun izledik. Bu akşamki oyunsa yine saat 21'de başlayacak. Laylo için eğer varsa biletiniz ne ala, ama yoksa biletler biletnilüfer.ben.tr adresinde ücretsiz olarak temin edilebiliyor.

Kadın Oyunları Festivali bu arada pazar günü sahnelenecek olan Şairler Mezarlığı adlı oyunla sona erecek. Ormandaki kulübede Balat Atatürk Ormanı'nda gerçekleştiriliyor bu gösterimler. Ayrıca yine pazar günü saat 16'da ve 20'de Nazım ve Kültür Evi Nazım sahnede ise Nilüfer Çocuk Korosu, Nilüfer Gençlik Korosu ve Nilüfer Minikler Korosu yıl sonu konseri gerçekleşiyor. Bu konser için de yine biletler bilet.nilüfer.ber.tr adresinden temin edilebiliyor.

Bursa Festivali bu yıl gerçekleştirilmeyecek biliyorsunuz. Kültür Yolu Festivali ve Karagöz Halk Dansları yarışması bir arada, bir anlamda aslında Bursa Festivali başlığı altında yapılacak bu yıl. Ama festival için gelmesi planlanan 3 tane isim vardı. Emel Sayın, İmani ve Fazıl Say. Emel Sayın'ın aslında tarihi açıklandı ama daha sonra sağlık problemlerinden dolayı Emel Sayın konserini iptal etti. Ama gelecek isimler arasında İmani var, Fazıl Say var. Onların da yine tarihleriyle beraber hemen ileteyim sizlere. İmani 27 Haziran Cumartesi saat 21'de, Fazıl Say ise 5 Temmuz Pazar günü saat 21'de Bursa'da Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda konserler verecekler. Bu konserlerin biletleri de bu biletten temin edilebilecek.

Bazen yaz aylarında, bazen kış aylarında gerçekleştirildi ama her yıl yapılmaya özenle dikkat edildi. Nilüfer Belediyesi'nin Nilüfer Caz Festivali bu yıl 9. kez Bursalılarla olacak. 9. Uluslararası Nilüfer Caz Festivali 24-28 Haziran tarihleri arasında Bursa'nın 3 farklı mekanında, Balat Atatürk Ormanı'nda, 23 Nisan Parkı'nda ve 3 Fidan Parkı'nda ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor bu yıl. 24 Haziran Çarşamba, yani haftaya Çarşamba günü saat 21'de 3 Fidan Parkı'nda Denze'nin konseriyle start alacak festival. Diğer akşamlar ve hangi sanatçılar, hangi gruplar var onları da ileteceğim sizlere ama önce madem Denze dedik, benim de çok sevdiğim bir şarkısı var. Onu çalayım size. Çok uzak da gelsin şimdi radyolarınıza.

24 Haziran Çarşamba 3 Fidan Parkı'nda Denze, 25 Haziran Perşembe 23 Nisan Parkı'nda Şenay Lamboğlu, 26 Haziran Cuma Balat Atatürk Ormanı'nda Cuban Classics ve Emir Ersoy, 27 Haziran Cumartesi yine Balat Atatürk Ormanı'nda Musa Eroğlu, Yedi Veren Orkestrası Anadolu'dan Bluza ve 28 Haziran Pazar yine saat 21'de Balat Atatürk Ormanı'nda Emel Matluti'nin konserleri gerçekleştirilecek 9. Uluslararası Nilüfer Caz Festivali kapsamı altında Bursa'da. Tüm konserler ücretsiz. Bir kez daha üzerine basa basa söylemekte fayda var. Daha önceki konserlerde bilet almanız gerekiyordu ve ücretliydi. Bu konserler ücretsiz ve biletsiz. Yani bilet almanıza da gerek yok. Ücretsiz biletler de oluyor biliyorsunuz. Herhangi bir izlem yaşanmaması ya da kapasitenin dışına çıkılmaması açısından, ama sandalyesini kapıp gelen bu konserleri izleyebilecek, katılabilecek ya da ayakta sallanarak takip edebilecek. 9. Uluslararası Nilüfer Caz Festivali 24-28 Haziran tarihleri arasında Balat Atatürk Ormanı, 23 Nisan Parkı, 3 Fidan Parkı'nda tüm konserler ücretsiz ve

Kürtçe ve Pimula aynı şarkıda. Zeynep Tönü'nün sözleriyle Adresler Karıştı şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Bugünkü programında geldik mi sonuna? Son şarkıyla bugünlük de veda edeceğiz. Yarın haftanın son programında yine aynı saatlerde 95.6 Radyo S'te birlikte olmak dileğiyle. İyi bir gün, iyi bir akşam olsun. Sevgiyle kalın, kendinize iyi ve hoş bakın ve şimdilik hoşça kalın.

0: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sundu.
1: Reklam. Radyo S.
2: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL yoldan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.

0: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
2: Bu hilal sensiz olmaz.
3: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: reklam. Radyo S.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: Lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın. Bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz.

0: Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
1: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
0: Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Sia Hotel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Hotel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
2: Doğruluğun Ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
3: Reklam.

0: Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trend Yol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trend Yol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
3: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
4: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
3: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
4: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
5: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
6: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17, 18, 19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
3: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Sia Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siahotel.com.tr.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam.

0: Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trend Yol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trend Yol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
3: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TVBu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: gündüz. Reklam. Radyo
1: S. Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.

0: Reklam. Radyo S.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

ezberledim ben. Okuya okuya bir türlü sana öğretemedim. Geceler boyu

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Radyo S.

Mart'ın camları buğulu, Nisan'ın yüzünde bahar. Gözlerin sanki bir Mayıs, benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz. Ağustos'a selam çakar, beni cay-

düşer. Olmaz bu kadar, kadehlerim dolmaz bu kadar. İnsan bir çok kez ölür de kaybetmekten korkmaz bu kadar. Olmaz bu kadar, ben görmedim böyle tufalar. Kabul olmayan çok duam var.

brillante de un violín. Esta es la historia de tu vida.

Radyo S. Gün çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum.

Sen neden sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz? Sen göçe, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz. İçimde koskocaman bir yer,

Sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim, bizi aşk kurtaracak. İçimde koskocaman bir yer.

yolları tek başına geçemez. Bir yanı gitti ya bir yanı kal, bir nefes al, içimde kal. Yakaladım seni.